0: Triple Z Radiothon.
1: Donate now to the 3ZZZ Radiothon. Show your support for your favourite program. With your help, we can continue to bring you the stories that matter, the music you love, and news in your language. Help empower the voices of multicultural communities. Your donation is tax deductible, so give what you can for your community. To donate, head to our website, 3zzz.com.au, or call us now on 9415 1923. Thank you for your support.
0: You're listening to 3ZZZ, Melbourne Ethnic Community Radio 92.3 FM, broadcasting in your language.
2: The following program is in Turkish.
3: Victoria birçok farklı insanı, topluluğu ve kültürü barındırır. Victoria'da yaşıyorsanız, 18 yaşın üzerindeyseniz ve Avustralya vatandaşıysanız 28 Kasım Cumartesi günü yapılacak eyalet seçimlerinde oy kullanmanız gerekir. Oyunuz önemlidir. Oyunuz, topluluğunuzdaki hizmetler hakkında önemli kararlar almak üzere sizi kimin temsil edeceğini belirlemeye yardımcı olabilir. İngilizce ana diliniz değilse ücretsiz sözlü çevirmenlik hizmetlerinden faydalanabilir ve oy kullanma konusunda yardım alabilirsiniz. Oy kullanma konusunda kendi dilinizde hazırlanmış bilgilere erişmek için 03-9209-0112 numaralı telefonu arayın veya bec.vic.gov.au adresini ziyaret edin.
4: Authorized by S. Bloomel, Electoral Commissioner, 530 Collins Street, Melbourne, Victoria.
0: Proud sponsor of 3ZZZ, 92.3 FM.
5: Evlerimizde sevdiklerimize özenle bakarız. Evdeki küçük alışkanlıklarımız da bu özenin bir parçasıdır. Bazı alışkanlıklar, hayat bizi nereye götürürse götürsün, bizimle kalır. İşte bu yüzden Yarra Valley Water içme suyunuzu korumak için aynı özeni gösterir. Suyunuzun büyük bölümü koruma altındaki su toplama havzalarından gelir ve evinize ulaşmadan önce düzenli olarak test edilir. Böylece her gün toplumumuzdaki aileler doğrudan musluktan su içmenin keyfini çıkarıyor. Yani musluğunuzu her açtığınızda suyu doğrudan musluktan güvenle içebilirsiniz. Her damlasında güven. Yarra Valley Water.
0: Proud sponsor of 3ZZZ, 92.3 FM.
6: Çocuklar 5 yaşına basmadan önce beyinlerinin yaklaşık %90'ının geliştiğini biliyor muydunuz? Ücretsiz anaokulu 3 ve 4 yaşındaki çocuklara ilkokul öncesinde 2 yıllık nitelikli eğitim sunuyor. Böylece ailelere tasarruf ettiriyor. Anaokulunda çocuklar oyunla öğreniyor. Bu sayede önemli sosyal, duygusal, bilişsel beceriler kazanıyorlar ve arkadaş ediniyorlar. Daha fazla bilgi için vic.go.au/kinder adresini ziyaret edin.
0: Proud sponsor of 3ZZZ, 92.3 FM.
7: Avustralya'nın yerli halkı aborijinler tarih boyunca tarifi imkansız acılar yaşadı. Topraklarından sürüldüler, aileleri ellerinden alındı, dilleri ve kültürleri yok edilmek istendi. Kendi hayatlarını şekillendiren kararlarda ise bugüne kadar neredeyse hiç söz sahibi olmadı. Ancak bugün adalet ve kendi kaderini tayin etme mücadelesinde tarihi bir dönüm noktasına şahitlik ediyoruz. Kasım 2025'te yerli halklar ile Victoria hükümeti arasında Avustralya tarihinde bir ilk olan eyalet çapında anlaşma imzalandı. Bu anlaşma geçmişten bir şeyleri koparıp almak için değil, hakkı olana hakkını teslim etmek için yapıldı. Amacı toplumun sesine kulak vererek sağlık, eğitim, adalet ve barınma hizmetlerini iyileştirmek ve hepimiz için daha adil bir gelecek inşa etmek. Bu tarihi adım saygıyı, adaleti ve kapsayıcılığı temel alıyor. Çünkü tüm toplulukların bir arada karşılıklı saygınlık içinde yaşaması mümkün. Bu tarihi adım hakkında daha fazla bilgi edinmek için hemen 3zzz.com.au/treaty adresini ziyaret edin.
8: Bir şeylere başlamaya hazır mısınız? Peki sevdiğiniz işi yapmaya? Ücretsiz TEİF kurslarında ticaret, İngilizce, sağlık, yönetim, işletme, muhasebe, otomotiv, saç ve güzellik dahil olmak üzere ulusal olarak tanınan 100'den fazla nitelik kazanmak için Kangen Institute'e gelin. EYTA'ya gerek yok. Kangen Institute'te kendinizi serbest bırakmanın zamanı geldi. Hemen başvurmak için 13 teyfi arayın veya kangen.edu.au adresini ziyaret edin. Uygunluk kriterleri geçerlidir. Bu eğitimin bir kısmı veya tamamı Victoria ve Commonwealth hükümeti finansmanıyla verilmektedir. RTO 3077.
0: Proud sponsor of 3ZZZ, 92.3 FM.
6: Evinizi inşa etmek veya yenilemek hayattaki en büyük yatırımlardan biridir. Bu nedenle Yapı ve Tesisat Komisyonu ile daha güvenli, daha kaliteli evlerin kapılarını aralıyoruz. İnşaat yüklenicilere şartları karşılayan projeler için artık yeni konut teminat sigortası yaptırmak zorunda. Böylece yüklenicinin işi tamamlayamaması veya işi tamamlamak ya da kusurları gidermek istememesi durumunda daha güçlü koruma sağlanıyor. Bu, Victoria'daki ev sahiplerinin içini rahatlatmak ve inşaat sorunlarının daha erken çözülmesine yardımcı olmak üzere tasarlanan yeni önlemlerden biridir. Daha fazla bilgi için vic.gov.au/openingdoors. Victoria Hükümeti One Treasury Place Melbourne tarafından yetkilendirilmiştir.
0: Proud sponsor of 3ZZZ, 92.3 FM.
9: Geçen yıl iş yerinde geçirdiğim bir kazada ciddi şekilde yandım. Zor bir dönemdi. Ama iş yerim beni hiç yalnız bırakmadı. Sürekli arayıp nasıl olduğumu sordular. Sonra birlikte işe dönebilmem için bir yol bulduk. Ve masa başı bir görevde yeniden işe başladım. Her geçen gün yeniden eski hayatıma döndüğümü hissetmek bana çok iyi geldi.
10: İşle alakalı bir sağlık sorunundan sonra işe dönmek kolay değil. Ancak yeniden hayata karışmak adına çok önemli. İletişimde kalın. Birlikte plan yapın, pes etmeyin. WorkSafe işe dönüş diye aratabilirsiniz.
0: Proud sponsor of 3ZZZ, 92.3 FM.
11: The best radio station.
12: The best radio station.
13: The best radio station.
14: 3ZZZ.
15: I want to listen.
16: I want to listen.
17: I want to listen.
18: I want to listen.
19: I want to listen.
0: 3ZZZ.
12: 92.3
0: FM.
7: Üçse Melbourne Türk Radyosu başlıyor. Programlarımız Cuma 10-12, Pazar Pazartesi 10-11 ve Salı 20-21 arası 92.3 FM, 3ZZZ Etnik ve 3ZZ.com.au'dan online yayınlanmaktadır.

0: Ana Haber Bülteni.
1: Spikeriniz ben Mücella Karada. Önce özetler. Cumhurbaşkanı Erdoğan, sermaye piyasalarındaki gelişmelerle ilgili her türlü adımı attıklarını söyledi. Türkiye'nin ihracatı 26 milyar dolara ulaşarak Cumhuriyet tarihinin Eylül ayı rekorunu kırdı. Ayakları yere basmayan festival Teknofest, Şanlıurfa'da tüm coşkusuyla devam ediyor. Turistik Kara Elmas Ekspresi seferlerine başladı. Girne açıklarında 30 Ağustos'ta meydana gelen gemi kazasının ardından bir kişinin daha naaşına ulaşıldı. Almanya'nın başkenti Berlin'de binlerce kişi silahlanmaya, savaşa ve zorunlu askerliğe karşı yürüdü. Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde Ebola salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 4018'e yükseldi. Dinleyeceğiniz haberlerden özetler sunduk. Şimdi ayrıntılara geçiyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sermaye piyasalarındaki gelişmelerle ilgili her türlü adımı attıklarını söyledi. İster belediyelerde, ister sermaye piyasalarında olsun, milletin malına el uzatanların yaptıkları yanlarına asla kar kalmayacak dedi. Erdoğan, Şanlıurfa Şehir Hastanesi'nin açılışında konuştu.
2: Burada birinci önceliğimiz Türkiye ekonomisine zarar gelmesin. İkinci önceliğimiz, her kim haksız kazanç elde etmişse bunun hesabını adalete versin. Her türlü adımı atıyoruz. Fon koordinasyon kurulumuz aynı şekilde süreci yönetiyor. Kimsenin hakkını kimseye yedirmeden adalet ve hakkaniyet zemininde sorunun süratle çözülmesi için çalışıyoruz. Türk sermaye piyasaları yoluna çok daha güçlenerek devam edecektir. Kendi pisliklerini örtmek adına Türkiye'nin iktisadi güvenliğini sabotaj düzenleyenlerin hevesleri kursaklarında kalacaktır. Milletimiz bize güvensin. Bize inansın. İster belediyelerde, İster sermaye piyasalarında olsun. Milletin malına el uzatanların yaptıkları yanlarına asla kar kalmayacak. Biz buna müsaade etmeyeceğiz. Haksızlığa, hukuksuzluğa, tamahkarlığa asla göz yummayacağız. Gereken neyse yapıyoruz, yapacağız.
1: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, yolsuzluk ve kamu malının istismarı gibi suç işleyenlerin kimliğine bakılmaksızın üstüne gidilmesi gerektiğini belirtti. Yolsuzlukla mücadele milli bir vazifedir dedi. Devlet Bahçeli yaptığı yazılı açıklamada devam eden fon soruşturmasını değerlendirdi. Yatırımcının güven duyacağı bir finansal sistemi tesis edecek hukuki, idari ve yapısal tedbirler alınmalıdır dedi. Bahçeli belediyelere yapılan yolsuzluk soruşturmalarını da hatırlattı. Muhalefeti belediyelerindeki hukuksuzlukları başka gündemlerle örtmeye çalışarak toplumu inandıramayacakları konusunda uyardı. Türkiye'nin birçok alanda ilerleme kaydettiği dönemde yaşanan güven iklimini sabote etmeye yönelik girişimler olarak değerlendirdi. İstanbul'da yürütülen fon soruşturması kapsamında gözaltına alınan 20 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkan zanlıların tamamı tutuklandı. Soruşturmada tutuklu sayısı 85 oldu. Soruşturma bazı hisselerde fonlar üzerinden olağan dışı işlemler gerçekleştirildiğine yönelik ihbarlar sonrası başlatıldı. Başsavcılıkça MASAK'a gönderilen müzekkerede 2024'ten bugüne bazı şirket ve yöneticilerin mali verileri talep edildi. Özellikle yurt dışına fon aktarımı, yüksek tutarlı nakit işlemler ve olağan dışı finansal hareketlere yönelik işlem bazlı kontroller uygulandı. 21 Eylül itibarıyla 2,5 milyar liraya yakın tutarda işlem teşebbüsü durduruldu. Başsavcılığın MASAK'la gerçekleştirdiği çalışma kapsamında fonla bağlantılı hesap ve hesap sahiplerine yönelik 3 işlemde dondurulan ve el konulan tutarlı tutar yaklaşık 750 milyon liraya ulaştı. Muhammed Yarız'ın yakın tarihte düşük bedelle bir başkasına devrettiği piyasa bedeli 220 milyon lira olan lüks araçlara da el konuldu. Yapılan mali incelemelerde kamuoyunda balıkçı İsmet olarak bilinen İsmet Öğüt adına 1 Temmuz'da 16 Eylül 2026 arasında 3 milyar 92 milyon liranın üzerinde fon çıkışı tespit edildi. Paranın kaynağı aktarıldığı hesaplar ve nihai yararlanıcıları araştırılıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Manisa'nın Soma ilçesindeki maden kazasına ilişkin açıklamalarda bulundu. Erdoğan, ihmali veya suçu olan kim varsa hesabını mutlaka verecek, biz de bunun takipçisi olacağız dedi.
2: Manisa, Soma'da meydana gelen, Göçük'te hayatını kaybeden 5 madenci kardeşimize Yüce Allah'tan gani gani rahmet niyaz ediyorum. Madencilerimizin acılı ailelerine, çalışma arkadaşlarına sabır, yaralı olarak kurtarılan ve tedavileri devam eden 2 madencimize acil şifalar diliyorum. Göçük'te ilgili Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığımız idari soruşturma, Soma Cumhuriyet Başsavcılığımız ise adli tahkikat başlatmıştır. Aralarında madeni işleten şirketin yetkililerinin de olduğu 9 kişi gözaltına alınmıştır. Soruşturma çok yönlü bir şekilde devam etmektedir. İhmali veya suçu olan kim varsa hesabını mutlaka verecektir. Biz de bunun takipçisi olacağız.
1: Manisa'nın Soma ilçesinde 5 işçinin hayatını kaybettiği Göçük'le ilgili soruşturma çok yönlü olarak yürütülüyor. Madendeki faaliyete ara verildi. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'ndan uzmanlar Göçük'ün meydana geldiği madende inceleme yaptı. Soruşturma kapsamında işletme yöneticilerinin de aralarında bulunduğu 9 kişi gözaltına alındı. Hayatını kaybeden madenciler memleketlerinde toprağa verildi. Türkiye'nin ihracatı 26 milyar dolara ulaşarak Cumhuriyet tarihinin Eylül ayı rekorunu kırdı. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, yıllıklandırılmış ihracatın 284 milyar dolarla OVP hedefinin üzerine çıktığını açıkladı.
0: Birincisi, en yüksek Eylül ayı rekoru, ihracat rekoru kırılmıştır. Hayırlı uğurlu olsun. %15,4'lük artış sağlanmıştır Eylül ayında geçen yılın Eylül'üne mukayese ile ve tam 26 milyar dolar ihracatı başardık. 26 milyar dolarlık Eylül mal ihracatı Cumhuriyet tarihimizin 103 yılın en yüksek ikinci aylık rakamıdır. 9 aylık Ocak-Eylül dönemi ihracatı da bir rekordur. O da %5,2 artışla 211 milyar dolara ulaşmıştır. 2026 yılı OVP, orta vadeli program ihracat hedefimiz 282 milyar dolardı. 12 aylık yıllıklandırılmış toplam mal ihracat rekorumuz, rakamımız da 283,7 milyar dolara yükselmiştir. Bu da toplam mal ihracatı yıllık rekorudur.
1: Ekonomi yönetimi Eylül ayındaki ihracat rekoruna ilişkin açıklama yaptı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, zorlu küresel koşullara rağmen ihracatta rekor kırıldığına dikkat çekti. İhracatın ekonominin dış şoklara karşı dayanıklılığını arttırdığını belirtti. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ise dış ticaret açığındaki artışın savaşın başında öngörülenden daha sınırlı kaldığını kaydetti. Cari açığın milli gelire oranının %2,6 ile yönetilebilir seviyelerde kalmasını öngörüyoruz dedi. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, orta yüksek ve yüksek teknolojili ürün ihracatının 117,6 milyar dolarla rekor kırdığını belirtti. Türkiye ekonomisinin rotasında kararlılıkla ilerlediğini ifade etti. Ayakları yere basmayan festival Teknofest Şanlıurfa'da tüm coşkusuyla devam ediyor. TRT'nin iletişim paylaşı olduğu festival 7'den 77'ye her yaştan ziyaretçinin akınına uğruyor. Havacılık ve teknoloji meraklıları yerli ve milli ürünleri yakından inceleme fırsatı yakalıyor. Batı Karadeniz'in doğal kültürel ve tarihi değerlerini demiryoluyla keşfetme imkanı sunan turistik Kara Elmas Ekspresi seferlerine başladı. Ankara Zonguldak hattındaki tren Ekim ve Kasım aylarında toplam 8 sefer yapacak. Gidiş hattında yolcular Yenice'de, dönüş güzergahındaysa Çankırı ve Kalecik duraklarında inerek gezebilecek. İstanbul Sultanahmet Meydanı bugün anlamlı bir buluşmaya ev sahipliği yaptı. Yetim Vakfı, Gazze'de yaşanan soykırımın 3. yılında 81 il ve Gazze ile Suriye'de eş zamanlı olarak Filistinli çocuklar için çiz programı düzenledi. Minik eller Filistinli akranlarının sesi olmak için boya kalemlerine sarıldı. Kağıtlara barış dolu dünya resimleri çizdi. Resimlerde savaşsız bir gökyüzü, özgürlük ve yeniden açılan okullar yer aldı. Gazze'de yaklaşık 1 milyon çocuğun temel ihtiyaç malzemesine ve psikolojik desteğe ihtiyacı var. Girne açıklarında 30 Ağustos'ta meydana gelen gemi kazasının ardından bir kişinin daha naaşına ulaşıldı. Yetkililer kimlik tespit çalışmalarının başlatıldığını açıkladı. Böylece kazada hayatını kaybedenlerin sayısı 19'a yükseldi. Kayıp 9 yolcuyu arama çalışmaları ise sürüyor. Kazaya ilişkin soruşturma kapsamında gemi kaptanı ve şirket yetkilisinin de aralarında bulunduğu 9 zanlının tutukluluk hali sürüyor. Kaza sırasında gemideki su geçirmez bölümlerin kapılarının açık olduğu, kapalı olsaydı geminin bu kadar su almayacağı öne sürüldü. Dava kapsamında araştırılan bir diğer iddia ise geminin tersanede değil limanda usulsüz şekilde onarıldığı yönünde. Geminin batmasının kesin nedeni bilirkişi raporuyla netlik kazanacak. Almanya'nın başkenti Berlin'de binlerce kişi silahlanmaya, savaşa ve zorunlu askerliğe karşı yürüdü. Göstericiler gençler savaşa karşı ve savaşı değil barışı kazanalım yazılı pankartlar taşıdı. Sosyal güvenlik, sağlık, iklim ve çevre için daha fazla kaynak ayrılması çağrısı yaptılar. Filistin destekçileri de yürüyüşteydi. Gazze'deki soykırımı durdurun yazılı pankartlar taşıyan grup, soykırımcı İsrail aleyhine sloganlar attı, 2 kişi gözaltına alındı. Berlin polisi gösteriye 5800 kişinin katıldığını açıkladı. Demokratik Cumhuriyeti'nde Ebola salgını nedeniyle 15 Mayıs'tan bu yana hayatını kaybedenlerin sayısı 4018'e yükseldi. Bir tür kanamalı ateşe yol açan Ebola virüsü ilk kez 1976'da Sudan ve Kongo'da eş zamanlı ortaya çıktı. Virüs Aralık 2013'te Batı Afrika'da yayıldı. Gine, Liberya ve Sierra Leone'de 2014-2017 yılları arasında görülen salgında 30 bin kişiye virüs bulaşmış ve hastaların 11 binden fazla hayatını kaybetmişti.

0: Türk futbolunu sarsan hakemler dosyası soruşturmasında 5 şüphelinin tutuklanma gerekçeleri ortaya çıktı. Hakimlik bazı hakemlere ait kişisel verilerin hukuka aykırı kaydedildiğini ve bu verilerin hakem atamalarında kullanıldığını belirtti. Bu uygulamalar nedeniyle bazı hakemlerin kamu görevi yapmasının önüne geçildiği değerlendirmesine yer verildi. Merkez Hakem Kurulu Başkanı Ferhat Gündoğdu ise suçlamaları reddetti. Milli futbol takımında kart cezası bulunan Arda Güler ve Barış Alper Yılmaz kamptan ayrıldı. İki futbolcu da UEFA Uluslar A Ligi 1. grupta. Belçika ile oynanan maçta sarı kart görerek cezalı duruma düşmüştü. Milli takımımız gruptaki 4. maçında 5 Ekim Pazartesi günü İtalya'ya konuk olacak. Bu arada İtalya-Türkiye maçının hakemi de belli oldu. Karşılaşmayı Polonyalı Simon Marciniak yönetecek. Beşiktaş'ın olağan idari ve mali genel kurulu toplandı. Toplantıda yönetim kurulu idari ve mali açıdan oy çokluğuyla ibra edildi. Siyah beyazlıların toplam borcu ise 27 milyar 521 milyon lira olarak açıklandı. Galatasaray kuruluşunun 121. yılını kutluyor. Etkinlikler kapsamında sarı kırmızılı kulübün kurucusu Ali Sami Yen kabri başında anıldı. Başkan Dursun Özbek ve heyet üyeleri daha sonra Taksim'deki Atatürk anıtına çelenk bıraktı. Fenerbahçe hazırlık maçında Azerbaycan ekibi Turan Tovuz'u 2-0 mağlup etti. Sarı lacivertlilerin golleri N'Golo Kante ve Çağrı Hakan Balta'dan geldi. 59. TSY'de Ankara Kupası'nı Gençler Birliği'ni 1-0 mağlup eden Keçtaş Ankara Keçiören Gücü kazandı.
1: Hava durumu.
0: Yurt genelinde hava parçalı ve az bulutlu, güney ve doğu kesimlerinin yer yer çok bulutlu. Akdeniz, İç Anadolu'nun güneyi, Doğu Karadeniz'in doğu kıyıları, Doğu Anadolu'nun güneyi ve Güneydoğu Anadolu'yla Muğla ve Denizli çevrelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Balıkesir, Çanakkale, İzmir ve Manisa'da fırtına etkili olacak. Bazı illerde beklenen gecenin en düşük sıcaklıkları şöyle: Ankara, Bolu ve Amasya 6, İstanbul ve Hatay 15, İzmir 16, Bursa 12, Muğla ve Diyarbakır 11, Antalya 18, Gaziantep ve Sinop 13, Van 8, Erzurum 1, Kars 0 derece. TRT Haber Merkezi'nce hazırlanan ana haber bültenini dinlediniz.

0: 92.3 33Z Türk Radyosu'nu dinliyorsunuz.
1: Bir pazar yayınımız burada sona eriyor değerli dinleyiciler. Bir sonraki programda buluşmak dileğiyle. Hoşça kalın.

0: 92.33Z Türk Radyosu'nu dinliyorsun.
1: Türkçe yayınlara şimdi destek olma zamanı. Türkçe programlar gönüllüler tarafından yıllardır Avustralya'daki Türk dilinin, Türk kültürünün, Türk varlığının devamı için hazırlanıyor. Bu yayınlar senin dilinin, senin sesinin, senin kültürünün gelecek nesillere aktarılabilmesi için var. Sadece dinleme. Şimdi ait olma zamanı. Hemen 3zzz.com.au adresine girerek üye ol ya da üye...
2: Evet değerli dinleyiciler, değerli konuğumuz Tevfik Kerimoğlu ile bugün hem dünyadan, Avustralya'dan hem de Avustralya'nın güzel yerlerinden, gezilerden bahsedeceğiz inşallah. Radyomuzun bildiğiniz gibi siz de biliyorsunuz Tevfik Bey, radyo community radyo, yani toplum radyosu, etnik toplum radyosu diye geçiyor. Radyonun şu anki durumu 68 dil grubu var. Bu 68 dil grubunun içerisinde Türkçe, her bir dil grubunun 2 saat, 3 saat, 4 saat yayını var. 3-4 grubun 5 saat en yüksek yayını var. Onlardan birisi de bizim Türkçe bölümümüz. Yani 5 saatlik yayını 30 yılı geçti. 37. yıla girdi. Aynen devam ettiriyoruz ve gördüğünüz gibi orada bayraklarımız var. Siz buraya yeni geldiniz değil mi?
3: Bu binaya yeni geldim. Oldukça evet. İyi bir tesis inşa edilmiş. Çok da iyi bir yatırım.
2: Nerede?
3: Fitzroy'dan başladık.
2: Fitzroy'dan başladık.
3: Evet evet. Ya, çok çok önemli bir konuya parmak bastınız. Ben 3Z hikayesine 2005 yılında başkonsolosluğa Türkçe okutmanı olarak
2: radyo görmüş oldunuz.
3: İlk adım attım ama şöyle bir özelliği var yani. 3Z Radyosu'nun en başta Türkçe için çok kritik bir rolü var. 37 yıllık bir hafızadan söz ediyoruz Mahmut Bey.
2: Evet.
3: Ve ben şahsen 2005 yılında bu 3Z'de yayın fırsatları vermeye başladığınızda Türkçe için yaptığımız şeyleri paylaşarak başladık bu hikayeyi.
2: Tabii. Amacımız zaten Türkçeyi unutmamak, Türkçeye biraz bir parça da olsa katkıda bulunmak.
3: Ya çok çok anlamlı katkılarda bulundunuz. O zamanlar için yaptığımız her proje, ders kitabı yazımından tutun da Türkçenin federal müfredata girmesine kadar, o dönemki bütün çalışmalarımızda biz 3Z Radyosu'nda bunları anlatma, bunları toplumla paylaşma fırsatı buluyorduk. Milli manevi değerlerimize gelince 3Z Radyosu bunları her zaman önceledi. Her zaman topluma en güzel konuklarla aktardı. Türkiye'den buraya gelen neredeyse her konuğu burada misafir ettiniz. Evet. Buradaki çalışmaların
2: hangi gruptan olursa olsun.
3: Yani o konuda 3Z tamamen zaten kapsayıcı bir yaklaşımı var. Yani 37 yıllık ve özellikle ben hafıza kısmının altını çizmek istiyorum. Bu çok önemli bir arşiv, çok önemli bir birikim. Ama ben öyle inanıyorum ki öncelikle Victoria'daki Türk kuruluşları bence kurumsal olarak 3Z Radyosu'na sahip çıkmalı ve dinleyiciler de bireysel olarak tabii ki bu taşın altına ellerini koymalı ve Türkçe yayını 3Z Radyosu'nda dediğiniz gibi diğer diller arasında en fazla üyeye sahip, toplum tarafından da en fazla desteklenen radyolar arası, yayınlar arasında olmalı ki Türk bayrağı 3Z Radyosu'nda daha güçlü dalgalansın ve temsil edilsin.
2: Evet, işte bu vesileyle değerli dinleyiciler, önümüzdeki ay, ayın 1'inden 15'ine kadar Radyoton dediğimiz yayını tekrar yapıyoruz. Bütün 3ZZ'nin bütün grupları yapıyor. Belli bir miktarda para toplamamız buraya bağlı. Burası bir devlet radyosu değil. Tamamen sivil toplum kuruluşu gibi. Devletten bazı fonlar alınıyor geçici, yani diğer dernekler gibi, ama devlet buranın masraflarını direkt olarak karşılamıyor. Tamamen üyelere ait ve dinleyicilere ait. İş yerlerimiz sağ olsunlar, bazı iş yerlerimiz iyi bir katkıda bulunuyor. Örneğin bir saatini ben alayım diyor mesela, $1000 yatırmak suretiyle o bir saatin devamını, bir yıllık devamını sağlamış oluyor. Yine bunu bekleyeceğiz inşallah. Önümüzdeki haftadan itibaren dinleyicilerimizden böyle bir yardım talebinde bulunacağız.
3: O kurumsal destek çok önemli. Ben izninizle onun altını bir daha çizeyim. Ben eminim bireysel olarak da Ücretsiz Radyosu'nun müdavimleri, yıllardır yayın saatini sabırsızlıkla bekleyen çok değerli bir dinleyici grubu zaten oluştu.
2: Evet.
3: Ücretsiz Radyosu'yla büyüyen bir grup diyelim buna. Ama iş yerleri ve özellikle Türk sivil toplum kuruluşları, camilerimiz, okullarımız,
2: devletler, okullar,
3: Ücretsiz Radyosu'na kurumsal olarak ve geleneksel ve kalıcı desteklerle destek olurlarsa, ben eminim bu, özellikle bu tesisi gördükten sonra bu binayı, bu ekipmanı, yatırımı, ben 3Z Radyosu'nun daha nice 37 yıllar yaşayacağına da yürekten inanıyorum. Ben tekrar başta kurumlar, iş yerleri ve tabii ki bireyler olmak üzere 3Z Radyosu'na bence sahip çıkacağımız çok önemli bir zaman dilimindeyiz.
2: İnşallah. Değerli dinleyiciler, bu senede yardım kampanyamız Radyoton önümüzdeki salı yayınımızla birlikte başlayacak ve siz değerli dinleyicilerimizden, değerli iş yerlerimizden ve toplum kuruluşlarımızdan bu radyonun devamı için yardım talebinde bulunacağız. Bizlere bu konuda yardımcı olmak isteyenler her zaman 0400-200-116 nolu telefondan bize ulaşabilirsiniz. 0400-200-116.

olacaksın gözlerle. Ben Adem, sen İbrahim soyu. Ben muallim, sen mürebbiyesin. Ben sin, sen sat. Ben su, sen toprak.

Yozgat'ın şirin mi şirin bir köyünde biri karayağız delikanlı, diğeri güzeller güzeli iki genç birbirine sevdalı. Ta beşikten onların sevdası. Ali'nin askerlik zamanı gelmiştir. Sevdiğiyle yine kırlarda dolaşırken bir gün der ki, sevdiğim, askerlik zamanım geldi. Ümmü ağlar, üzülür. Ağlama sevdiğim der Ali. Sayılı gün çabuk gelir geçer. Bir bakmışsın gelmişim. Düğünümüzü yaparız. Kavuşmuşuz birbirimize. Ali askere gider. Askerden her gün sevdiğine mektup yazar. O zamanların amansız hastalığı vereme yakalanır. Bilmezler doktorlar hastalığının ne olduğunu. Günden güne erir Ali. Ailesine haber verirler. Sevdiğine, Ümmü'ye de gider kara haber. Daha önce hiç görmediği İstanbul'a hastaneye getirirler Ali'yi. Yüzü solgun, ölümün kıyısında. Tek dileği son kez sevdiğini görebilmek. Ali'nin ailesi fakirlikten gidemezler oğullarını görmeye. Ümmü perişan, Ümmü çaresiz. Sevdiğinin yanına gitmek ister ama babası bırakmaz. Dünya gözüyle son bir kez göreyim der babasına ama yine bırakmaz. Ali bekler, bekler, bekler, gelen olmaz. Hastanenin odasından, pencereden gözü incir ağacına takılır. İncir ağacına bakarken gözünde anasını, babasını, güzeller güzeli sevdiğinin hayalini kurar. Artık dayanacak gücü kalmamıştır Ali'nin. Gözleri incir ağacına takılı, yumar gözlerini hayata. Ailesi fakirlikten dolayı cenazesini bile getirtemezler memlekete. İstanbul'da defnederler.

O öldükten sonra kıyafetlerinin arasından bir mektup çıkar. Mektupta Ali'nin son sözleri şöyledir. Hastane önünde incir ağacı, doktor bulamadı bana ilacı. Baş tabip geliyor zehirden acı. Garip kaldım yüreğime dert oldu. Ellerin vatanı bana yurt oldu.

0: Merhabalar. Sözümüzü kalbinize misafir eden siz dostlara sıcak, sımsıcak merhabalar. Sevgili dostlar, sesimiz sözünüze nefes, sözümüz düşüncenize gökyüzü olsun istiyoruz. Bugün insanı olaran bir konuşma, sabahtan ve sulardan bahsederek olacak. Biliyorsunuz, sudan ucuz diye bir tabir vardır dilimizde. Sudan ucuz. Hani şu, bir şeyin basitliğini ifade etmek için dilimize kolayca dolaşıveren o tabir. Bir de sabah erken kalkmakta zorlananların uydurduğunu düşündüm. Sabahın körü tabiri. İtiraf etmeliyim ki sudan ucuz tabirini oldum olası sevmedim. Sabahın körü lafından da pek haz etmem. Şöyle bir düşünelim. Sudan değerli bildiğimiz hangi şeyi acaba su olmadan değerli kılabilirdik? Pek kıymetli mücevherlerimiz, baha biçilmez incilerimiz, boynumuzda parıldayıp dururken, farz edin ki günlerdir boğazınızdan tek bir yudum su geçmedi. Böyle bir çaresizlik karşısında yapacağınızı herhalde tahmin etmekte zorlanmayacaksınız. Boynunuzdakini çıkarıp boğazınızdan geçen bir damla suya razı olacaksınız. Hem sonra mücevherlerin ve değerli bildiğimiz başka her şeyin cevheri de sudur. Bunu bilmeyiz. Bilsek de pek hatırlamayız. Ama sudan ucuz gündemler arasında sıkışıp kalmış ruhumuz bunca inceliği kaldırmaz zaten. Örneğin bir gazete manşetinde sudan ucuz haberler dışında bir şey bulamazsınız. Ya da bir haber bülteninin herhangi bir yerinde aslında suyun da eşsiz bir değer olduğunu fark edecek bir not işitemezsiniz, okuyamazsınız. Sevgili dostum, değil mi ki biz sabahı da kör ettik, suyu da ucuza sattık. O halde görmemizden de, yaşamamızdan da ve kıymetimizden de tenzilat yapılmalı. İndirim, evet indirim olmalı hayatımızda. Bakışımızda indirim olmalı. Niye dersen, sabah vaktini bir düşünelim. Şu nefeslerin derinleştiği, gözlerin gün ışığına yeniden merhaba dediği ve insanın akşam yastığında unuttuğu bedenini yeniden yaşar olarak bulduğu sabah vakitlerinde, seher vakitlerinde nefislerin değiştiği, ruhun kemale doğru yolculuğa çıktığı, kalbin alabildiğine uyandığı, istiğfar ve dua vakitleri olan o seherleri, modern hayatın kuru saat kadranına kurban edeli beri sabahın köründen bahseder olduk. Kuru saat kadranlarında güneşin doğuşuna dair bir işaret yok. Rastgele çalan saat zilleri gün doğumundan habersiz. Hal böyle olunca elbette kör olan bir sabahtan bahsedeceğiz. Oysa kör olan sabah değil, kör olan biziz. Öylesine körüz ki ateşin dudaklı çilekeş dervişlerin seyri suluklarına güneş eğlediği, ateş bakışlı yiğitlerin gaza şevkine har eğlediği seher vakitlerini göz kapağımızın ardında küllendirdik. Yüreğimizde soğuttuk. İşte bu körlük, sabahın körlüğü tabirini hak etse gerek. Siz hiçbir sabah, hele de kış sabahı, yediğinize uyanma niyetini alıp, bir taraftan geçmiş zamanın bütün izlerini taşlarına sindirip, bağrından bu ana ait terü taze sular taşıran bir şadırvanda, avucunuzdan su içtiğiniz oldu mu? Bir sabah deneyelim. dudağımıza değen suyun soğuğunun, yüzümüze değen sabah serinliğiyle kesişip kristalleştiği o.
1: Donate now to the 3ZZZ Radiothon.